0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse.
1: Yetmen tövede nusup degen kişi toy verip toyga bir top ırçılar gelet. Oşonun içinde anjiyan taraptan gelgen Karamursa degen jaş akın arkalık karıya Naken degen akındı kaptap koyu beret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan, oğuzunda tişi jok, oñjak közünen kişine jazdımıra körgön kişi eken. Bu seni alı geçe türüy jürgön kanday balaketsin dep jaş akın Karamursa karıya Nakendi kaptap turgan jeri deydi.

Tomugun kaçkan nakenim sen toygırdaysın gününde togolonu vatından kula bölbe tününde Aldığında kızıl atındın jalın birden öresin Jırgap jatkan elindin jiyinin kaydan göresin Jalgız gözün karaylap bir günü jardan kula bölesin Talayan kaçkan nakenim senin tarılıp tırmın ösün 60 yaştın aşsan da koyçun aligen ölbey jüresin